müziğe geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Alim'in arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki

Fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: 15 Temmuz günü Akıncı üssünde uçaklara sniper cihazı takıldı.
1: Darbe girişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
2: Ellerin eline bırakmayacağız bu ülkeyi.
3: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.

0: selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor. Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı, muhtar olduğu için böyle böyle muhtarım darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya, o saatlerde çıkmama falan izin vermezdi. O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya, birlikte köyden 2-3 kişiyi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
1: Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anaların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya?
2: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım, ne yaptılar yani, ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
0: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. Yani insanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkes yine el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani. Ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam o civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
3: Hiç korkmadı ya.
4: Gerçek mi? Gerçek mi?
0: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler. Hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye.

Oradaki abiler beni sakin, yanındaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye, yok git. Git buradan, çabuk git, yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyor darbeyi.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainlerin bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi, bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya, şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene, yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onurdur. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu benim için büyük bir şeref.
0: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.

Türkiye'ye geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Ali'min arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: değişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
1: Ellerinde bırakmayacağız bu ülkeyi.
2: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.
3: Selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor. Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı, muhtar olduğu için böyle böyle muhtarın darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya, o saatlerde çıkmama falan izin vermezdi. O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya, birlikte köyden 2-3 kişi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
1: Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anıların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya?
4: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım, ne yaptılar yani, ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
3: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. Hani insanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkes yine el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani. Ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam o civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
5: Hiç korkmadı ya.
6: Gerçek mi? Gerçek mi?
3: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler. Hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye. Oradaki abiler beni sakin, yanındaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye, yok git. Git buradan çabuk git, yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyorlar diye.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainler...

0: bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi, bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya. Şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene, yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onurdur. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu benim için büyük bir şeref.
0: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp, önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

müziğe geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Alim'in arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: 15 Temmuz günü Akıncı üssünde uçaklara sniper cihazı takıldı.
1: Darbe girişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
2: Ellerinden bırakmayacağız bu ülkeyi.
3: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.
4: Selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor. Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı, muhtar olduğu için böyle böyle muhtarım darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya, o saatlerde çıkmama falan izin vermezdi. O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya, birlikte köyden 2-3 kişi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
2: Biz aynı vatanın adamlarıyız, aynı anaların evlatlarıyız, ne yapıyorsunuz ya?
5: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım, ne yaptılar yani, ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
4: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. İnsanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkesin el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani. Ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam o civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
6: Hiç korkmadı ya.
7: Gerçek mi? Gerçek mi?
4: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler, hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye. Oradaki abiler beni sakin, yanımdaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye, yok git. Git buradan çabuk git yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyor darbe.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainlerin bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi, bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya, şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene, yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onurdur. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu benim için büyük bir şeref.
0: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

Başım gözüm buraya mutlaka gelir. Burası Kemal'in evi, oğlumun evi. En çok giydiği ayakkabıyı vermeye ihtiyacı duydum ama ilk verdiğimde gerçekten çok öyle bir yüreğimden sanki bir parça kopmuş gibi hissettim. Bir eşyadan kopmak çok zor. Ama sonra bunu burada görünce ayakkabıyı gördükten sonra evet yerim burasıymış dedim.

Vurulunca köprüde kalmıştı motosikletim. Defalarca taranmıştı. Taburcu olduktan sonra bir müze yapılacağı ve onu müzede sergilemek istediklerini söylediler. Ben de neden olmasın dedim. Uzun uzun o geceyi anlatmak mümkün ama o gecenin en çarpıcı sözünü o söylüyor aslında.

0: hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu yaşananların sebebi ne?
2: Herkes evlenemiyor.

0: 15 Temmuz 2016 günü benim hayatımın dönüm noktasıydı. Darbeci askerler köprünün bir tarafını kapatmıştı. Anadolu yakasından gelen insanlar onlara yaklaşarak onları vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Beşiktaş'tan geldim ben, yolu kapattım, bir şeridini kapattım. Arkamdan gelen insanlara dedim ki, yani biz zaten Anadolu tarafında gelenler var, biz de bu taraftan onları vazgeçirelim ki kimseye bir şey olmasın.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üstündeyiz hala. Askerler de bekliyor, biz de bekliyoruz bakalım. Yani bunların yaptıkları da iş değil. Biz bu devleti bırakmayız kimseye baba.
2: Bak binlerce insan geliyor, binlerce.
3: Derdiniz yetmeyecek, derdiniz.
2: Eğer benim cesedim buraya giderse binlerce insan sana hesap soracak.
0: Bir bayrak aldım elime, en öne geçtim. Yani o bayrağı almamın sebebi, bayrağı gördüklerinde ateş etmezler ve kimse ölmez. O sebeple o bayrağı almıştım. Orada herkes bir ve bütündü. Beraber orada bir dayanışmayı sergiledik. Onları vazgeçirmeye çalışıyorduk sürekli. Onlar bize ne kadar işte geri dönün, gidin yoksa vururuz deseler de geri dönemezdik. Bizi ilk taradılar, biz geri çekildik tabii ki, yaralananlar, şehit olanlar oldu. Biz tekrar onlara işte vazgeçmeleri konusunda söylemlerde bulunduk. Bu olay 5-6 sefer böyle tekrarlandı.
3: Mermin bitecek, mermin bitecek!
4: Vuruldu, vuruldu.
5: Evet, vurulmuş.
0: 6.30'da vurulduğumda ben emekleyerek motoruma gitmeye çalışıyordum. O esnada kendimi tankın oradaki askerlere karşı koruyordum. Ve ne yazık ki özellikle hedef alındım ve vuruldum.
6: Kemal saat 5 civarlarında evden çıkmıştı. Koşu yolunda arkadaşları her zaman oturduğu kafede oturuyorlardı. Bir süre sonra yine tabii ki artık Ankara'da bombalamalar olmaya başlayınca, köprüde farklı işte şeyler görmeye başlayınca zaten direkt Kemal'i ben aradım. Aradığımda zaten yolu yani köprüye yaklaşmıştı. Sesleri geliyordu. Ben o zaman tabii ki anne olarak oğlum sakın gitme ne olur geri gel diye yalvarcasına söyledim. Anne dedi burası senin bildiğin bir yer değil dedi. Ben gidiyorum ve gelmeyeceğim dedi. En son konuşmamız buydu. Ateş edilmeye başlayınca dur emrine askerler bağırmış durun diye.

Kemal'in vurulduğuna dahil eşime bir haber geliyor. Plastik mermiyle vurulduğuna söylüyor eşim bana. Eşime de öyle söylemişler. Hastaneye gittiğinde zaten kalbi durmuştu. Doktorun söylemiyle masaj yaptık dedi ama zaten hastayı kaybettiğini söyledi. Evet, bu gece çok zor bir geceydi.

0: vurulduğumu hissettim ve ayağımı şöyle bir oynattım. Oynadığını görünce ben iyileşir, işime geri dönerim diye düşündüm. Onlar 7.45 gibi teslim olduklarında o zamana kadar köprünün ayağının içine girdim, saklandım. İşte oradaki bulunan insanlar tampon yaptılar, işte turnike yaptılar, ayağımı yukarı kaldılar, bilincim kaybolmasın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye yardımcı oldular. Öyle bir süreç geçirdik.
1: Köprüden geçmek bana çok acı veriyor. Yani hatta bir gün eşimle Beylikdüzü'nden geliyoruz. 2 ya da 3 yıl önce. Köprünün bir yerine geçince böyle beni böyle bir ağlama tuttu. Ama hiç Kemal'le ilgili konuşmuyoruz, hiç öyle bir şey konuşmuyoruz. Yani böyle yüreğimde öyle bir acı hissettim ki. Ben dedim Kemal burada şehit oldu. Yani onu gerçekten hissettim. Çünkü eşim de şaşırdı, durup dururken niye ağladın diye. 4 yaşındaydı. Ben neden o zaman da bilmiyorum, hani nedense hep Kemal'in şehit olmasını arzulardım. Ama nedenini sorsanız da bilmiyorum. Çünkü kızım da soruyor, bilmiyorum. Hep onun şehit olmasını arzulardım. Ta ki 15 Temmuz gecesi Kemal'in şehit olduğunu haberini aldıktan sonra eşim bana gelip hadi dedi, gözünü aydın dedi, şehit oldu oğlum dedi. Ben bundan gurur duyuyorum çünkü şehadet herkese nasip olmaz. Şehit annesi herkese nasip olmaz ve ben bundan gurur duyuyorum. Şu an bu ayakkabıyı ben burada bu dizilme şeklini gördüğüm zaman böyle hani artık arkada dizilmişler sırayla yukarıya doğru çıkmaları. Sanki böyle cennete doğru koşar gider gibilerdi. Yani o hissiyatı bende hala da var. Bu şekilde şehit olup da sonuçta burada bir anıtın içinde benim oğlumun da bir parçası olması onur duyuyorsun tabii ki. Hani evet acılar var ama
0: tabii ki ben iyi ki diyorum, iyi ki yapmışım diyorum, iyi ki çıkmışım diyorum. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunun nasıl bir bedelle korunduğunu gençler bilsin.
1: Bayrak için canlarını feda ettiler. Vatan için feda ettiler. Nice babalarını görmeyen çocuklar var. Çocuklarımız yani bu vatan için o gece buradaydılar. Gerçekten de o yüzden bu vatana gerçekten sahip çıksın gençlerimiz, çocuklarımız ve unutmasınlar.

Geçişte benim başım gözüm buraya mutlaka gelir. Burası Kemal'in evi, oğlumun evi. En çok giydiği ayakkabıyı vermeye ihtiyacı duydum ama ilk verdiğimde gerçekten çok öyle bir yüreğimden sanki bir parça kopmuş gibi hissettim. Bir eşyadan kopmak çok zor. Ama sonra bunu burada görünce ayakkabıyı gördükten sonra evet yerim burasıymış dedim.

Vurulunca köprüde kalmıştı motosikletim. Defalarca taranmıştı. Taburcu olduktan sonra bir müze yapılacağı ve onu müzede sergilemek istediklerini söylediler. Ben de neden olmasın dedim. Uzun uzun o geceyi anlatmak mümkün ama o gecenin en çarpıcı sözünü o söylüyor aslında.

0: hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu yaşananların sebebi ne?
2: Herkes evlerine diyor.

0: 15 Temmuz 2016 günü benim hayatımın dönüm noktasıydı. Darbeci askerler köprünün bir tarafını kapatmıştı. Anadolu yakasından gelen insanlar onlara yaklaşarak onları vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Beşiktaş'tan geldim ben, yolu kapattım, bir şeridini kapattım. Arkamdan gelen insanlara dedim ki hani biz zaten Anadolu tarafında gelenler var. Biz de bu taraftan onları vazgeçirelim ki kimseye bir şey olmasın.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üstündeyiz hala. Askerler de bekliyor, biz de bekliyoruz bakalım. Hani bunların yaptıkları da iş değil. Biz bu devleti bırakmayız kimseye baba.
2: Bak binlerce insan geliyor, binlerce.
3: Merdiniz yetmeyecek, merdiniz.
2: Eğer benim cesedim buraya giderse binlerce insan sana hesap soracak.
0: Bir bayrak aldım elime, en öne geçtim. Yani o bayrağı almamın sebebi, bayrağı gördüklerinde ateş etmezler ve kimse ölmez. O sebeple o bayrağı almıştım. Orada herkes bir ve bütündü. Beraber orada bir dayanışmayı sergiledik. Onları vazgeçirmeye çalışıyorduk sürekli. Onlar bize ne kadar işte geri dönün, gidin yoksa vururuz deseler de geri dönemezdik. Bizi ilk taradılar. Biz geri çekildik tabii ki. Yaralananlar, şehit olanlar oldu. Biz tekrar onlara işte vazgeçmeleri konusunda söylemlerde bulunduk. Bu olay 5-6 sefer böyle tekrarlandı.
3: Mermin bitecek, mermin bitecek.
4: Vuruldu.
5: Evet, vurulmuş.
0: 6.30'da vurulduğumda ben emekleyerek motoruma gitmeye çalışıyordum. O esnada kendimi tankın oradaki askerlere karşı koruyordum. Ve ne yazık ki özellikle hedef alındım ve vuruldum.
6: Kemal saat 5 civarlarında evden çıkmıştı. Koşu yolunda arkadaşları her zaman oturduğu kafede oturuyorlardı. Bir süre sonra yine tabii ki artık Ankara'da bombalamalar olmaya başlayınca, köprüde farklı işte şeyler görmeye başlayınca zaten direkt Kemal'i ben aradım. Aradığımda zaten yolu yani köprüye yaklaşmıştı. Sesleri geliyordu. Ben o zaman tabii ki anne olarak oğlum sakın gitme ne olur geri gel diye yalvarcasına söyledim. Anne dedi burası senin bildiğin bir yer değil dedi. Ben gidiyorum ve gelmeyeceğim dedi. En son konuşmamız buydu. Ateş edilmeye başlayınca dur emrine askerler bağırmış durun diye. Benim oğlum durmamış, askere doğru koşmuş. O askere doğru koşarken zaten yukarıya falan ateş edilmiyor. Tek kurşunla kalbinin altından vuruluyor yani. Sonra Kemal'in vurulduğuna dahil eşime bir haber geliyor. Plastik mermiyle vurulduğuna söylüyor eşim bana. Eşime de öyle söylemişler. Hastaneye gittiğinde zaten kalbi durmuştu. Doktorun söylemiyle masaj yaptık dedi ama zaten hastayı kaybettiğini söyledi. Evet, bu gece çok zor bir geceydi.

0: vurulduğumu hissettim ve ayağımı şöyle bir oynattım. Oynadığını görünce ben iyileşir, işime geri dönerim diye düşündüm. Onlar 7.45 gibi teslim olduklarında o zamana kadar köprünün ayağının içine girdim, saklandım. İşte oradaki bulunan insanlar tampon yaptılar, işte turnike yaptılar, ayağımı yukarı kaldılar, bilincim kaybolmasın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye yardımcı oldular. Öyle bir süreç geçirdik.
1: Köprüden geçmek bana çok acı veriyor. Yani hatta bir gün eşimle Beylikdüzü'nden geliyoruz. 2 ya da 3 yıl önce. Köprünün bir yerine geçince böyle beni böyle bir ağlama tuttu. Ama hiç Kemal'le ilgili konuşmuyoruz, hiç öyle bir şey konuşmuyoruz. Yani böyle yüreğimde öyle bir acı hissettim ki. Ben dedim Kemal burada şehit oldu. Yani onu gerçekten hissettim. Çünkü eşim de şaşırdı, durup dururken niye ağladın diye. 4 yaşındaydı. Ben neden o zaman da bilmiyorum, hani nedense hep Kemal'in şehit olmasını arzulardım. Ama nedenini sorsanız da bilmiyorum. Çünkü kızım da soruyor, bilmiyorum. Hep onun şehit olmasını arzulardım. Ta ki 15 Temmuz gecesi Kemal'in şehit olduğunu haberini aldıktan sonra eşim bana gelip hadi dedi gözünü aydın dedi, şehit oldu oğlum dedi. Ben bundan gurur duyuyorum çünkü şehadet herkese nasip olmaz. Şehit annesi herkese nasip olmaz ve ben bundan gurur duyuyorum. Şu an bu ayakkabıyı ben burada bu dizilme şeklini gördüğüm zaman böyle hani artık arkada dizilmişler sırayla yukarıya doğru çıkmaları. Sanki böyle cennete doğru koşar gider gibilerdi. Yani o hissiyatı bende hala da var. Bu şekilde şehit olup da sonuçta burada bir anıtın içinde benim oğlumun da bir parçası olması onur duyuyorsun tabii ki. Hani evet acılar var ama
0: tabii ki ben iyi ki diyorum, iyi ki yapmışım diyorum, iyi ki çıkmışım diyorum. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunun nasıl bir bedelle korunduğunu gençler bilsin.
1: Bayrak için canlarını feda ettiler. Vatan için feda ettiler. Nice babalarını görmeyen çocuklar var. Çocuklarımız yani bu vatan için o gece buradaydılar. Gerçekten de o yüzden bu vatana gerçekten sahip çıksın gençlerimiz, çocuklarımız ve unutmasınlar.

Geçişte benim başım gözüm buraya mutlaka gelir. Burası Kemal'in evi, oğlumun evi. En çok gidiyor ayakkabıyı vermeye ihtiyacı duydum ama ilk verdiğimde gerçekten çok öyle bir yüreğimden sanki bir parça kopmuş gibi hissettim. Bir eşyadan kopmak çok zor. Ama sonra bunu burada görünce ayakkabıyı gördükten sonra evet yerim burasıymış dedim.

Vurulunca köprüde kalmıştı motosikletim. Defalarca taranmıştı. Taburcu olduktan sonra bir müze yapılacağı ve onu müzede sergilemek istediklerini söylediler. Ben de neden olmasın dedim. Uzun uzun o geceyi anlatmak mümkün ama o gecenin en çarpıcı sözünü o söylüyor aslında.

0: hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu yaşananların sebebi ne?
2: Herkes evlenemiyor.

0: 15 Temmuz 2016 günü benim hayatımın dönüm noktasıydı. Darbeci askerler köprünün bir tarafını kapatmıştı. Anadolu yakasından gelen insanlar onlara yaklaşarak onları vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Beşiktaş'tan geldim ben, yolu kapattım, bir şeridini kapattım. Arkamdan gelen insanlara dedim ki hani biz zaten Anadolu tarafında gelenler var. Biz de bu taraftan onları vazgeçirelim ki kimseye bir şey olmasın.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üstündeyiz hala. Askerler de bekliyor, biz de bekliyoruz bakalım. Hani bunların yaptıkları da iş değil. Biz bu devleti bırakmayız kimseye baba.
2: Bak binlerce insan geliyor, binlerce.
3: Merdiniz yetmeyecek, merdiniz.
2: Eğer benim cesedim buraya giderse binlerce insan...

0: Sen sana hesap soracak.
1: Bir bayrak aldım elime, en öne geçtim. Yani o bayrağı almamın sebebi, bayrağı gördüklerinde ateş etmezler ve kimse ölmez. O sebeple o bayrağı almıştım. Orada herkes bir ve bütündü. Beraber orada bir dayanışmayı sergiledik. Onları vazgeçirmeye çalışıyorduk sürekli. Onlar bize ne kadar işte geri dönün, gidin yoksa vururuz deseler de geri dönemezdik. Bizi ilk taradılar, biz geri çekildik tabii ki, yaralananlar, şehit olanlar oldu. Biz tekrar onlara işte vazgeçmeleri konusunda söylemlerde bulunduk. Bu olay 5-6 sefer böyle tekrarlandı.
2: Mermi bitecek, mermi bitecek!
3: Vuruldu.
4: Evet, vurulmuş.
1: 6.30'da vurulduğumda ben emekleyerek motoruma gitmeye çalışıyordum. O esnada kendimi tankın oradaki askerlere karşı koruyordum. Ve ne yazık ki özellikle hedef alındım ve vuruldum.
5: Kemal saat 5 civarlarında evden çıkmıştı. Koşu yolunda arkadaşları her zaman oturduğu kafede oturuyorlardı. Bir süre sonra yine tabii ki artık Ankara'da bombalamalar olmaya başlayınca, köprüde farklı işte şeyler görmeye başlayınca zaten direkt Kemal'i ben aradım. Aradığımda zaten yolu yani köprüye yaklaşmıştı. Sesleri geliyordu. Ben o zaman tabii ki anne olarak oğlum sakın gitme ne olur geri gel diye yalvarcasına söyledim. Anne dedi burası senin bildiğin bir yer değil dedi. Ben gidiyorum ve gelmeyeceğim dedi. En son konuşmamız buydu. Ateş edilmeye başlayınca dur emrine askerler bağırmış durun diye. Benim oğlum durmamış, askere doğru koşmuş. O askere doğru koşarken zaten yukarıya falan ateş edilmiyor. Tek kurşunla kalbinin altından vuruluyor yani. Sonra Kemal'in vurulduğuna dahil eşime bir haber geliyor. Plastik mermiyle vurulduğuna söylüyor eşim bana. Eşime de öyle söylemişler. Hastaneye gittiğinde zaten kalbi durmuştu. Doktorun söylemiyle masaj yaptık dedi ama zaten hastayı kaybettiğini söyledi. Evet, bu gece çok zor bir geceydi.

0: vurulduğumu hissettim ve ayağımı şöyle bir oynattım. Oynadığını görünce ben iyileşir, işime geri dönerim diye düşündüm. Onlar 7.45 gibi teslim olduklarında o zamana kadar köprünün ayağının içine girdim, saklandım. İşte oradaki bulunan insanlar tampon yaptılar, işte turnike yaptılar, ayağımı yukarı kaldılar, bilincim kaybolmasın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye yardımcı oldular. Öyle bir süreç geçirdik.
1: Köprüden geçmek bana çok acı veriyor. Yani hatta bir gün eşimle Beylikdüzü'nden geliyoruz. 2 ya da 3 yıl önce. Köprünün bir yerine geçince böyle beni böyle bir ağlama tuttu. Ama hiç Kemal'le ilgili konuşmuyoruz, hiç öyle bir şey konuşmuyoruz. Yani böyle yüreğimde öyle bir acı hissettim ki. Ben dedim Kemal burada şehit oldu. Yani onu gerçekten hissettim. Çünkü eşim de şaşırdı, durup dururken niye ağladın diye. 4 yaşındaydı. Ben neden o zaman da bilmiyorum, hani nedense hep Kemal'in şehit olmasını arzulardım. Ama nedenini sorsanız da bilmiyorum. Çünkü kızım da soruyor, bilmiyorum. Hep onun bir şehit olmasını arzulardım. Ta ki 15 Temmuz gecesi Kemal'in şehit olduğunu haberini aldıktan sonra eşim bana gelip hadi dedi gözünü aydın dedi, şehit oldu oğlum dedi. Ben bundan gurur duyuyorum çünkü şehadet herkese nasip olmaz. Şehit annesi herkese nasip olmaz ve ben bundan gurur duyuyorum. Şu an bu ayakkabıyı ben burada bu dizilme şeklini gördüğüm zaman böyle hani artık arkada dizilmişler sırayla yukarıya doğru çıkmaları. Sanki böyle cennete doğru koşar gider gibilerdi. Yani o hissiyatı bende hala da var. Bu şekilde şehit olup da sonuçta burada bir anıtın içinde benim oğlumun da bir parçası olması onur duyuyorsun tabii ki. Hani evet acılar var ama...
0: Tabii ki ben iyi ki diyorum, iyi ki yapmışım diyorum, iyi ki çıkmışım diyorum. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunun nasıl bir bedelle korunduğunu gençler bilsin.
1: Bayrak için canlarını feda ettiler. Vatan için feda ettiler. Nice babalarını görmeyen çocuklar var. Çocuklarımız yani bu vatan için o gece buradaydılar. Gerçekten de o yüzden bu vatana gerçekten sahip çıksın gençlerimiz, çocuklarımız ve unutmasınlar.

0: You, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.